Onu kaman etti ama ne oluyor ne yaptı ano kan ne yaptı kanın ne yaptı mi fordu mi sixty mi tiki katarlıgo ne glasun ne kan ne yaptı five sadlan mı lü ne oluyor ne yaptı makun ne yaptı katarlı ne lü ano kan ne yaptı kanın ne yaptı mi fifty mi seventy mi tiki katarlıgo onun ne kan ne yaptı four ne yaptı mi lü ne oluyor ne yaptı makun ne yaptı suyu yarlı ne lü ano kan ne yaptı on ne yaptı mi thirty mi fifty mi tiki katarlıgo onun ne kan ne yaptı five karak tuttuğum mesela ne kadar ne kadar veya kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar

0: Bunlar ne yani kafayı tutuyor. Muşşitik ki tutuğumu kinyamıyor. Sabır değil de uvertimilima. Dikkatim. Bye.
1: Lumi, June 16, 2026.
2: Ilaa kona tu kul daiot, ayon tu.